0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

0: Bugün programa Bir Atlan Ergül şarkısıyla başladık. Aşkın Nur Yengi yorumladı, Geceler Düşman. Şarkıdaki gitarları ise Erkan Uğur çalmış. Harun Kolçak'la devam ediyoruz. Şarkımızda Kal Benimle.
1: Bir

unutulmaz aranjelerinden bir tanesi Fecri Evcioğlu'na ait aranjman Ajda Pekkan Superstar albümünde yorumlamıştı. Şarkının orijinali Patrice Kali'ye ait. Retro'ya bir kelamla devam ediyoruz. Şarkıcının ilk albümündeyiz. Şarkımız da İstanbul'da.

ve Retro'ya Tarkan Gitme ile devam ediyoruz. Girişte ve şarkının ortasında Ozan Çolakoğlu piyanoyu çalıyor, İsmail Soyberk bas gitarı. Kapanış kısmında ise şarkının Erdinç Şenyaylar perdesiz gitar solosu var. Bir Ümit Sayın şarkısı ama elbette Tarkan yorumuyla çalıyorum sizlere.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

Candan Erçetin'den parçalandı mı dinledik ve Retro'yu Yaşar. Onun vedasıyla devam ediyoruz şarkıcının ilk albümünde. Şarkının klibinde ise Çağla Şikel'i görebilirsiniz.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman

bir Özdemir Erdoğan şarkısı dinledik. Sevdim Seni Bir Kere ve Cem Özkan'la 2006 yılına gidiyoruz. Şarkıcının kendince albümünde yer alan şarkısı Dön Bana. Şimdi bizimle.

dinledik ve retronu maalesef bugün de sonuna geldi. Kapanış şarkımız İlhan Şeşen'den Sarılınca Sana. Şarkının klibinde de Lale Mansur'un oynadığını hatırlatmak isteriz. Yarın retroda aynı saate ve frekansta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

kutsuyu diyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
4: her nesil. 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
5: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
4: Azeri'nin

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
1: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu projesinde fiziki gerçekleşmenin %88'e ulaştığını belirterek, Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Kız Kalesi'ne kadar olan kesimi de Aralık ayına kadar hizmete açmış olacağız dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Silifke-Mut-Sertavul yolunda devam eden çalışmalar hakkında proje tamamlandığında mevcut 105 dakikalık seyahat süresinin 70 dakikaya düşeceğini söyleyerek, projenin fiziksel gerçekleşme oranı şu an %49 seviyesindedir dedi. Hızlı tren projesi hakkında açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinin uluslararası taşımacılık açısından kritik öneme sahip kalkınma yolu projesiyle entegre olacağını belirterek, Mersin ile Adana arasında bu yılın sonunda tamamlanarak önümüzdeki yılın ilk aylarında testlerini yapıp hizmete açmayı planlıyoruz dedi. Mersin'de uzun süredir gündemde olan Toroslar ilçesindeki mezarlık kavşağı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, eski projeyle çözüm mümkün görünmüyor. Yeni projeyi hızlı şekilde netleştirip bu yıl içerisinde çalışmalara başlamayı planlıyoruz şeklinde konuştu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen yapay zeka destekli etkinlik, iş dünyasını bir araya getirerek önemli ticari bağlantılara zemin hazırladı. Organizasyona 28 ilden firmalar katıldı. Mersin'de kurban fiyatlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Mersin Kasapçılar Odası Başkanı Erdal Pekmez, Mersin'de hayvancılık yok denecek kadar az. Hayvanlar Doğu ve İç Anadolu illerimizden geliyor. En önemli gider kalemi de nakliye oluyor. Diğer girdi maliyetleri de çok yükseldi. Üretici yeterince de destek alamayınca fiyatlar yükseliyor. Küçükbaş hayvan fiyatlarının ortalama 20 bin liradan başlamasını bekliyoruz diye konuştu. Türkiye'nin turunçgil ihracatının %46,7'sinin yapıldığı Mersin'den yılın ilk çeyreğinde 325 milyon 600 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Çukurova Kalkınma Ajansı aracılığıyla Adana ve Mersin'deki faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil geçişe konu faaliyetleri için 400 milyon lira destek verileceği açıklandı. Türkiye Belediyeler Birliği 2026 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birlik başkanı seçildi. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili ilk duruşma görüldü. Mahkeme heyeti sanığın kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması olan meclis toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birlik başkanı seçildi. Mersin'in Anamur ilçesinde 9 ay önce yaşanan kovalamaca sonrasında düştüğü ileri sürülerek bir pasajda ölü bulunan 12 yaşındaki Eyüpcan ile ilgili

0: sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'in Mut ilçesinde tescilli sofralık kayısıda hasat başlarken bu yıl 300 bin ton rekolte beklendiği, iç pazar ile Orta Doğu, Rusya, Hindistan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu işbirliğinde Silifke'de gerçekleştirilen halat çekme turnuvası 14 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.
1: Radyo Ülkü.
0: Mersin merkezli Batman, Muş, Antalya, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan fuhuş operasyonunda 67 mağdur kadının bulunduğu dosya kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklandı. Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, akıllı tarım deneme sahaları kurgulanması ile ilgili yaptığı açıklamada, bu programın en önemli yönlerinden biri, kamu özel sektör üniversite çiftçi işbirliğini sistematik bir yapıya dönüştürmesidir, dedi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde memleketine gelen polis memuru baba, eşi ve iki çocuğu mide bulantısı, kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan aileden iki çocuk hayatını kaybetti. Anne ve baba ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesi kapsamında Mersin'de Karaca İlyas, Evren, Emek ve Şakir Gülmen mahallesi sakinleri büyük mağduriyet yaşadıklarını belirttiler. Özellikle bölgeye alt ve üst geçit yapılmaması büyük bir mağduriyet oluşturdu. Mersin'in Tarsus ilçesiyle Adana sınırlarında iki taraf arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında MK isimli şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı. Kaza Pozantı Tarsus otoyolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi. Mersin'de Soli Pompei Polis Antik Kenti içinde kalan ve 2021 yılında villa inşaatı izni verilen arsada ikinci kez yapılan kurtarma kazılarında 8 Roma mezarı ve genç antik çağa ait olduğu tahmin edilen su kanalı gün yüzüne çıkarıldı. Gelişmenin ardından inşaat izni verilen arsanın da içinde olduğu bölge sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Silifke ilçesine bağlı Yeni Çıktı mahallesinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kısa film yarışması ödül töreninde Mersin'in Silifke ilçesinden Kırık Saksı'daki Umut adlı kısa film Türkiye birincisi oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde ziraat mühendisi ve yazılım mühendisi iki kardeş tarafından kurulan yapay zeka destekli topraksız serada yetiştirilen beyaz çilekler iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.
1: Radyo Ülkü.
0: Mersin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar, şeftali ve kiraz ağaçlarına zarar verdi. Doluya karşı kurulan koruma fileleri de yıkıldı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Mersin'de kız arkadaşı Esra Asena Temir'i 29 Haziran 2023 tarihinde darp ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Bangis hakkında verilen ceza yeniden görülen davada da değişmedi. Mahkeme sanığa bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mersin'de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 573 milyon 32 bin dolar, ithalat ise 629 milyon 987 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin ihracatta Türkiye'nin 6, ithalatta ise 7. ili oldu. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, Nisan ayında 1,65 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, en yüksek değerlere İtalya, Romanya ve Irak pazarlarında ulaştıklarını açıkladı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 4 ve 7 yaşlarındaki iki kardeşin cenazelerinin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için adli tıpa sevk edilmelerinin ardından Bozyazı ilçesinde toprağa verildiler. Çocuklarının cenazelerine katılamayan ve hamile olduğu öğrenilen anne ve babanın tedavileri sürüyor. Mersin'de karayolu trafik haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulurken öğrenciler

0: çeşitli hediyeler ve broşürler dağıtıldı. Kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Haziran'da ziyarete açılması planlanan Mersin'deki Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırılacak. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl'ın da katıldığı toplantıda orman yangınlarına karşı yapılan hazırlıklar konuşuldu. Tarsus Belediyesi küçük ve orta ölçekli işletmelerin evsel katı atık ücretini 264 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Gülnar Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısında Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri su faturaları üzerinden tahsil edilen katı atık bedelinin kaldırılması yönündeki tekliflerini meclis gündemine getirdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki şüpheli yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere müzeye teslim edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerine girerek saat satın alan ve bozuk paralarla ödeme yapan kadın 5000 TL değerindeki diğer akıllı saati önce cebine ardından da poşete koyup kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimine bu yıl Mersin ilk kez dahil edildi. 9-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festival boyunca kentte konserlerden sergilere, çocuk etkinliklerinden sahne sanatlarına kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. Tarsus Üniversitesi ile Gürcistan Amerikan Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda her iki üniversitenin bilimsel birikimi ve araştırma kapasitesinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.
1: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor. Radyo Ülkü,
0: Ülkü. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 753 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Ayrıca 8 yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1177 araç trafikten men edildi. Ayrıca ekipler 972 ticari taksiyi de denetledi. Jandarma ekipleri tarafından aralarında Mersin'in de olduğu 30 ilde yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. Operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bozyazı ilçesinde hayatını kaybeden iki kardeşle ilgili yürütülen soruşturmada kaldıkları odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan insan sağlığına zararlı fosfor sinir gazı tespit edildi. Çocukların ölmesine kaldıkları oda içerisinde tahıl koymak için ahşaptan yapılan bölmeden sızan bu gazın sebep olduğu üzerinde duruluyor. Ebabil kuşlarının Mersin'de sıkça görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden uyarı gelirken ebabil kuşlarının yaşamlarının büyük bölümünü havada geçirdiğini ve yere inmelerinin genellikle acil durum göstergesi olabileceğini, kanatlarına zarar vermeden güvenli bir alanda yüksek bir noktadan serbest bırakması gerektiği, kuşun uçamaması halinde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Birimi ile iletişime geçilmesi istendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı, Akdeniz'in bazı bölgelerinde ekosistem direncinin zayıfladığını, müsilaj benzeri bir sürecin Mersin Körfezi için risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıca yoğun yağışlarla nehirlerden denize taşınan karasal kaynaklı kirliliğin Doğu Akdeniz'de arttığı, bunun yaz aylarında alg çoğalmasına neden olabileceği tespit edildi. Mersin il genelinde yapımı süren 16 sağlık tesisi vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Mezitli Devlet Hastanesi'nin inşaatı %98 seviyesine ulaşırken Anamur, Mut, Gülnar ile Erdemli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde yapımı süren 112 acil sağlık istasyonları acil durumlara müdahale kapasitesini artıracak. Hava olaylarından zarar gören çiftçilerin desteklenmesi çağrısında bulunan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, geçen yıl destek gecikti. Çiftçi mağdur oldu. Yaşananlar bir afettir. Çiftçinin zararı vakit kaybetmeden karşılanmalı dedi. Türkiye Barolar Birliği öncülüğünde 81 ilin baro başkanları son dönemde avukatlara yönelik artış gösteren şiddet olaylarını ele almak üzere Ankara'da olağanüstü toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yürüyüş yapıldı.
2: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
0: Mersin'de 2025 yılında 30.387 kaza meydana gelirken Mersin bu kaza sayısı ile ülke genelinde 9. sırada yer aldı. Mersin ölümlü ve yaralanmalı kazalarda ilk 6'da yer alırken en fazla ölü sayısında ise Mersin 174 ölümle 8. sırada yer aldı. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %86,5'u yerleşim yeri içinde, %13,5'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranma kararı bulunan Avusturya uyruklu uyuşturucu baronu Elyas Bensoltane, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla Mersin'in Yenişehir ilçesinde bulunan eve yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Mersin'de yakalanan şüpheli Avusturya'nın en büyük uyuşturucu ağının yöneticiler arasında yer alıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenecek Odak Mersin Demo Day 26 etkinliğinde teknoloji ve inovasyon odaklı 10 girişim yatırımcıların karşısına çıkacak. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, "Benim girişimim var, öbürünün de parası var. Bunlar bir türlü buluşamıyor. Biz burada bunu yapacağız," dedi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 25. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Veysel Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Tarsus Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğinde ilk kez şoklama özelliğine sahip çift odacıklı kalp pili implantasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Ani kardiyak ölüm riski taşıyan hastalar için hayati önem taşıyan ileri teknoloji, tedavinin artık hastanede uygulanabiliyor olması bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Erdemli Belediyesi tarafından Merkez ve Alata mahallelerini birbirine bağlayan şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılması hedeflenen köprü tamamlandı. Tamamlanan köprü ve yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir berberde tıraş olan, daha önceden tartıştığı şahsa satırla saldırıp yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ilçeye bağlı Yeşilyurt mahallesindeki bir berberde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde kayısı hasadının başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Görüşmede üretim, kalite, pazarlama ve ihracat süreçleri detaylı şekilde değerlendirilirken üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde yer alan devlet hastanesine kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları ile iç hastalıkları branşlarında 3 uzman doktor atandı. Mersin'in Mut ilçesinde açık alanda başlayan erik hasadı yoğunlaşırken kalitesi ve iriliğine göre fiyatının 30-40 TL'den başlayarak 170 TL'ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi. Mersin'in Mut ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan 19 proje düzenlenen etkinlikle sergilendi.
3: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
4: Radyo Ülkü, Ülkü.
1: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
4: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
7: 33. geleneksel uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik

0: ve kültürü bu şölende hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
6: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX Large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Hesmatik 7 kilogram 149.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: bugünler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnameye göre TÜİK Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ise Mahmut Sütçü atandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlar %80 oranında toplanmış durumda. Ekim'e kadar sokak hayvanlarını toplayıp barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz açıklamasını yaptı. Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Körfez'de gerilim tırmanıyor. ABD, İran ve bu kez Birleşik Arap Emirlikleri arasında tansiyon yükseldi. ABD basınından konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre ABD ve İran arasındaki görüşmeler Pakistan'ın başkenti İslamabad'da önümüzdeki hafta başında yeniden başlayabilir. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamdaysa 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Unutulmaz, unutulmaz.
8: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
9: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
10: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: Unutulmaz.
12: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
13: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
14: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
15: Her nesil. 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
16: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
15: Azer'in yüreğinde

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
10: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Flodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3'e de 59.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

Bugün size dondurmanın tarihini anlatmak istiyorum. Küçük büyük demeden, yaz kış fark etmeden, hele de bulunduğumuz yıllarda hemen hemen her yaştan herkesinden insanın severek tükettiği bir gıdadır, değil mi sonuçta? Osmanlı'da nasıl keşfedildi dersiniz? Günümüze gelene kadar hangi evrelerden geçmiş olabilir? Ya da ilk çağlardan beri gerçekten var mıydı? Hepsini konuşacağız bugün program içerisinde. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Gül Günegül'le de bugün size dondurmanın tarihini anlatacağımı söylemiştim. Besleyici bir özelliği de olan dondurmanın geçmişi aslında binlerce yıl öncesinin antik medeniyetlerine kadar uzanıyor. Kökeni Çin, Roma veya Mısırlılara atfedilmesine rağmen iptidai manada dondurmanın soğuk hava depoları yapımında oldukça uzmanlaşmış Persler tarafından yapıldığı sanılıyor. Dondurma yapmak için İran'da Persler dağların yüksek yamaçlarına çukurlar kazarlarmış, kar toplarlarmış. Topladıkları karları işte süt, kaymak, bal, şurup, şerbet gibi ya da çeşitli baharatlar gibi diğer tatlandırıcılarla harmanlayarak tekrar kara gömerlermiş. Burada haftalarca bekleterek bir çeşit dondurma elde ettiklerini yazıyor kaynaklar. Daha sonra bu karışımı şehrin kar ve buz ihtiyacını karşılamak için inşa ettikleri Yahçal adı verilen soğuk hava depolarında yaz boyu da saklamaya başlamışlar. Günümüz dondurma formatına pek benzemese de dondurmaya en yakın yiyecek buymuş diyebilirim. Ve bunu en iyi uygulayan da Perslermiş şüphesiz. Yahçal'a benzer şekilde Mezopotamya Fırat Nehri civarında da firavunların kar ve buz ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış buzhaneler bulunmaktaymış. Anlatırken nefesim kesildi. Gerçi programlarda hep söylüyorum böyle mevsim geçişlerinde aman sağlığınıza dikkat edin falan deyip bir daha böyle şeyler söylediğimde kimse bana inanmayacak. Her mevsim geçişinde grip oluyorsun, önce kendin uygula diye. Vallahi ne söylesiniz, haklısınız. Hadi bakalım, iki güzel şarkı var sırada. Sonrasında

Gül Güle Gül'le de bugün size dondurmanın tarihini anlatıyorum. Asur ve Mısırlılara ait kabartmalara götüreceğim şimdi de sizi. Dondurmaya benzeyen yiyeceklerin var olduğunu belirlemiş tarihçiler. Bunun yanında dondurulmuş şerbetin ilk defa Çinliler tarafından yapıldığı, daha sonra Arabistan, İran ve Anadolu'ya geçtiği, 13. yüzyılda da Çin'i ziyaret eden Marco Polo tarafından bu yiyeceğin Venedik'e götürülerek buradan da Avrupa'ya, işte Fransa, Almanya, İngiltere ve bunun gibi ülkelere yayıldığı tahmin ediliyor. 16. yüzyılın başlarında ise İtalya'da Water Ice adı verilen bir çeşit dondurmanın yapıldığı belirtiliyor. Hey.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
10: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
11: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
10: Azeri

0: Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
6: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün dondurmanın tarihini konuşuyoruz. Az önce İtalya'da Water Ice adı verilen bir çeşit dondurmanın yapıldığından bahsetmiştim hatırlarsanız. Dondurmanın Türklerdeki gelişimine bakacak olursak bu konuda aslında Kaşgarlı Mahmut'un önemli bilgiler verdiği görülüyor. Nitekim Kaşgarlı Türklerde kayısının sıkılıp suyundan şerbet yapıldığını ifade ediyor. Muhtemelen hani o devirde bulunduğu anlaşılan arubat yani demir hindi, kızılcık, sarı erik, şeftali gibi meyvelerin de Türkler tarafından şerbet olarak tüketilmiş olduğu. Hatta bu meyvelerin özlerinden elde edilen sulardan özellikle yaz aylarında soğutularak dondurulmuş şerbet yapıldığı da olası gözüküyor. Osmanlı Devleti'nde dondurmacılık bir meslekmiş hatta. Bundan da bahsedeyim size ama az sonra.

Gül Güne Gül'le de bugün dondurmanın tarihini konuşuyoruz. Az önce demiştim Osmanlı'da dondurmacılık mesleği de varmış diye. Hemen bahsedeyim bundan size. Osmanlı mutfağında mandıra işletmeciliği, sütlü tatlılar ve dondurma yapımcılığında da Balkanlardan gelenlerin büyük başarı sağladıklarını görüyoruz aslında. Dondurmanın genelde sadece bu işi yapan ihtisas sahibi dondurmacı esnafı tarafından değil, muhtelif esnaf grupları tarafından yapıldığını da görüyoruz. Dondurmanın gelişiminden çok önce bilinen şekerin 19. yüzyıl başlarında şeker pancarından elde edilmesi sonucu ucuzlamasıyla dondurma üretimi hızla yaygınlaşmış ve bu çerçevede de 1900'ün başlarında ilk defa İstanbul ve Maraş'ta dondurma üretimi yapılmaya başlanıyor biliyorsunuz. Peki sonrasında ne olmuş derseniz yine sizi biraz daha meraklandırabilirim bence.

Osmanlı zamanında kimi hayırseverler tarafından kurulmuş kar ve buz vakıflarının olduğunu biliyor muydunuz? Ne olduğunu merak edenler için hemen anlatabilirim. Bu vakıfların görevi yazın dağlardan şehre kar ve buz getirerek çarşıda, pazarda, camide ücretsiz halka dağıtmakmış. Şerbet veya karma yapılarak dağıtıldığı da oluyormuş tabii. Bazı yörelere baktığımızda hayır yapmak isteyenler parasına göre karcıya sipariş vererek ahaliye kar dağıtılmasını istiyor. Anadolu'da buna kar üleştirmek denirmiş. Kar dağıtmak özellikle de böyle sıcak yaz günlerinde tarlada, bağda, bahçede çalışan veya ekinle uğraşan köylü nazarında çok da büyük sevapmış. Kar hayrı denilen bu gelenek Anadolu'nun hemen hemen her sıcak yöresinde o zaman için en çok işlenen hayırlardan bir tanesiymiş. Şimdiki lokma gibi düşünebilirsiniz. Ya da dondurmanın atası da diyebilirsiniz. Dondurmanın tarihini konuşmaya devam edeceğiz ama şarkıların sonrasında.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak İlmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yüreği

0: de hayat olacak. 17 Mayıs Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Her zaman her yerde.
10: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün dondurmanın tarihini anlatıyorum size. Zamanla kar ve buzculuk bir esnaf koluna dönüşüyor. Biliyor muydunuz? Kar ve buzcu esnafı denilen bir zümre, dağların güneş almayan güz yamaçlarına yaptıkları kar kuyularına kışın kar basıyorlar. Yazın da bu karları kalıplar halinde keserek çuvallarla katırlara yükleyip şehre indirip satıyorlar. O zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? Şimdi gidiyoruz bakkaldan, marketten, tık diye dolaptan bir tane dondurmayı alıyoruz. Evimize gelip yiyoruz ya da ne bileyim evimizde dondurma yapıyoruz. Bu arada Osmanlı toplumunda muhtelif nitelikte dondurmalar yapılıyor. 1764 tarihli bir Risale ve Eşref Dede'ye göre 18. yüzyılda süt dondurması ve kar sürek çuvallarla katırlara yükleyip şehre indirip satıyorlar. O zamanlar hayat ne kadar zormuş değil mi? Şimdi gidiyoruz bakkaldan, marketten, tık diye dolaptan bir tane dondurmayı alıyoruz. Evimize gelip yiyoruz ya da ne bileyim evimizde dondurma yapıyoruz. Bu arada Osmanlı toplumunda muhtelif nitelikte dondurmalar yapılıyor. 1760

1237. Hoca henüz 29 yaşındayken köyünden ve yaşadığı şehirden ayrılarak Konya'nın Akşehir ilçesine yerleşiyor. Bugün Nasrettin Hoca'nın yaşadığı sokaklarda yürürken kendinizi adeta bir masal diyarında gibi hissediyorsunuz. Onun Akşehir'e gelişinde rol oynayan en önemli isimler Seyit Mahmut Hayrani ve Seyit Hacı İbrahim olmuş. Nasrettin Hoca onların derslerine girmiş ve İslam'la ilgili yaptığı çalışmalarda onların bilgilerinden yararlanmış. Seyit Mahmut Hayrani'nin mimarisiyle dikkatleri çeken oldukça özel bir türbesi de mevcut. 1269 yılında hayatını kaybetmesiyle inşa edilen bu türbe bugün masalsı görünümüyle güzel Akşehir'e yolunuz düştüğünde mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden bir tanesi olsun. Bir diğeri de birazcık meraklanın istiyorum. Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Gül Güne Gül'le de bugün Nasrettin Hoca'nın hayatını anlatıyorum size. Yolunuz günün birinde Akşehir'e düşerse mutlaka Seyit Mahmut Hayrani'nin türbesini ziyaret edin demiştim. Bir diğer türbeden bahsetmiştim. Restorasyonu yeni tamamlanan ve içerisinde Nasrettin Hoca dönemine ait malzemelerin sergilendiği, birçok fıkranın canlandırılmasının yapıldığı ve silikon heykellerin bulunduğu Nasrettin Hoca'nın evi. Bir söylentiye göre Nasrettin Hoca Akşehir'de medresede ders okutuyor. Kadılık görevinde yer aldığı bu görevlerinden ötürü kendisine önce Nasurettin Hoca diye hitap edilmiş olsa da daha sonra Nasrettin Hoca'ya dönüşmüş bu hitap. Nasrettin Hoca'nın en bilinen ve onu dünyaca büyük bir üne kavuşturan özelliği yapmış olduğu ağ sayesinde insanların yüzünü güldürmesi, güldürürken de tabii ki düşündürmesi. Fakat bunun yanı sıra onun hayatıyla ilgili gizemli söylentiler de yok değil. Merak edenler için az sonra anlatıyor olacağım.

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Gülgüne Gül'le de bugün size Nasrettin Hoca'yı anlatıyorum. Az önce demiştim ki güldürürken düşündürür. Ama tabii ki bunun yanı sıra onun hayatı ile ilgili enteresan söylentiler de var. Mesela hoca kendisiyle aynı çağda yaşamış olan Timur'la nasıl oldu da bir araya gelip onunla konuştu dersiniz. Mevlana ile yakınlık kurduğu ve de Selçuklu sultanlarıyla tanışmış olduğu, hatta aynı anda birden fazla yerde görüldüğü rivayetleri de cabası. Tabii yüzyıllardır yapılan araştırmalar neticesinde onun hakkındaki bu olağanüstü bazı söylentilerin çeşitli yanlış anlaşılma hatta ve halk söylencelerinden ibaret olduğu sonucuna varılmış. Nasrettin Hoca hakkındaki en ilginç söylentilerden bir tanesi de sanırım onun aslında hiç yaşamamış olduğu, sadece bir efsane olduğu yönündeki söylentiler. Evet, belki şaşırmış olabilirsiniz ama onun aslında hiç yaşamamış olduğuna inananlar da yok değil. Şarkıların sonrasında anlatıyor olacağım.

Şarkıların öncesinde demiştim ki Nasrettin Hoca hakkında ilginç söylentiler var. Bir tanesi de aslında onun bu dünyada hiç olmamış olabileceği. Belki de şaşırdınız ama onun aslında hiç yaşamamış olduğuna inananlar var. Kendisine ait tek bir eşya bile geride bırakmamış olmasından dolayı Nasrettin Hoca'nın varlığı konusunda şüpheye düşmüş olan kişiler için araştırmacılar Nasrettin Hoca'nın gerçek bir tarihsel kişilik olduğuna dair sayısız kanıt sunuyorlar. Nasrettin Hoca'nın gerçekte yaşamış olduğunu öne sürenler Alman oryantalistler Albert ve Saski ve Martin Hartmann, Fransız oryantalist René Bazet ise 10. yüzyılda Arap dünyasında meşhur olmuş Arap bir güldürü karakterinin zaman içinde Türkler arasında Nasrettin Hoca'ya dönüşmüş olduğunu iddia ediyor. Bunun üzerine yoğun çalışmalar yapılmış. Nasrettin Hoca'nın varlığı konusunda birçok Türk halk bilimci Nasrettin Hoca'nın gerçek bir kişi olduğu konusunda hiçbir kuşkunun olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte hoca hakkındaki iddiaların tam aksine çeşitli ülkelerdeki halk kahramanları gerçek Nasrettin Hoca'nın hikayelerinden etkilenerek şekillenmiş ve zaman içinde kendi alıntılarıyla iç içe geçmiş. Mesela Özbekistan'da Nasrettin Hoca hikayesi oldukça farklı. Özbek inancına göre bir gün bir çömleğin içinde ağzında dişiyle doğmuş olan bir bebek bulunuyor. 90 gün boyunca anne ve babası bulunamadıktan sonra bebeğe Nasrettin adı veriliyor. Özbekistan'da Hoca Nasrettin Efendi olarak tanınan kişi yine eşeğe binen fakat bizim Nasrettin Hoca'mızdan farklı, daha zayıf vücutta biri olarak karşımıza çıkıyor. Özbekistan'da halk arasında böyle bir inanç yaygınlaşmış olsa da Özbek araştırmacıların çoğu Nasrettin Hoca'nın Özbek olmadığını kabul ediyorlar.

Gül Güne Gül'le de bugün size Nasrettin Hoca'yı anlatıyorum. Bugün Nasrettin Hoca yazılı kültürünün bilinen en eski anlatımına 1480 yılında telif edilen Saltukname'de rastlıyoruz. Poveste Hoca Nasrettin eserisi 1,5 milyonluk satışıyla şimdiye dek en fazla satılan Nasrettin Hoca derlemesi olmuş. Bu eserlerden günümüze gelen Nasrettin Hoca fıkraları işte biliyorsunuz verdiği mesajlarla bugün birçok ülkede eğitim ve öğretimde kullanılıyor zaten. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde ilginç bir şekilde Nasrettin Hoca'nın Timur'la bir araya gelmiş olduğundan söz ediyor. Bu arada Evliya Çelebi demişken bakarsınız haftaya size Evliya Çelebi'yi de anlatırım. O da oldukça ilginç. Bu arada tarihin gördüğü en büyük askeri ve siyasi karakterlerden biri olarak tek ayağı aksak olduğu için kendisine Timur Lenk deniliyor acımasız hükümdarın. O Nasrettin Hoca'nın vefatının üzerinden bir asır gibi bir zaman geçtikten sonra Anadolu topraklarına gelmişken nasıl oluyor da Nasrettin Hoca ile karşılaşmış olsun. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Nasrettin Hoca ve Timur'un birden fazla sohbetinden bahsediliyor mesela. Bir tanesinde Akşehir'de hamamda Timur'un hoca ile gerçekleştirdiği bir sohbeti sırasında Nasrettin Hoca'nın hazır cevaplılığından hoşlanan Timur onun sayesinde Akşehir'e zarar vermekten vazgeçmiş. Fakat onlar aynı çağda yaşamamış olan iki insan biliyorsunuz ve araştırmacılara göre bir halk kahramanı olan Nasrettin Hoca toplum tarafından fazlaca benimsenmiş, saygı duyulan bir kişi olması dolayısıyla o hayatta değilken bile halk onu pek çok hikayeye dahil ederek onu adeta yaşatmaya çalışmış. Görünüşe göre hani Evliya Çelebi Akşehir ziyareti sırasında halktan duyduğu bir takım söylenceleri baz alıp seyahatnamesine eklemiş olduğu için tarihsel bir yanılgı ortaya çıkmış gibi.

0: Gül'le Gül Güne Gül.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
1: her yerde, radyo Öykü.

Gül Güne Gül'le de bugün size Nasrettin Hoca'yı anlatıyorum. Nasrettin Hoca İslam inancına sıkı sıkıya bağlı, hazır cevaplılığı ve esprileriyle büyük kitlelerin sevgisini ve saygısını kazanmış değerli bir zat biliyorsunuz. Toplumun sosyal sorunlarına böyle sahip olduğu mizahi üslubuyla göndermeler yapıyor ve bizlere bırakmış olduğu o büyük mirasıyla, yani günümüze kadar gelmiş olan fıkralarıyla gönüllerimizde her zaman taht kuran bir kahramana dönüşmüş, değil mi? Nasrettin Hoca insanları doğru yola sevk etmek için gayret gösteren, onları kötülüklere karşı uyaran bir kişi de aynı zamanda. İbret dolu latifelerini halkın anlayabileceği bir dille sunuyor ki böylece fıkraları yüzlerce yıl boyunca dilden dile dolaşsın ve dünyanın birçok noktasında etki sahibi olsun ve bunu da başarmış. Nasrettin Hoca'nın fıkralarının asırlar boyu yayılırken zamanla değişikliğe uğradığı da olmuş elbette. Nasrettin Hoca yaşadığı toplumu çok iyi gözlemlemiş. Onların işte aile, iş, komşuluk ilişkilerinde eksikliklerini düzeltmek ve topluma faydalı nasihatlerde bulunmak adına da düşündürücü latifeler dile getirmiş biliyorsunuz. Mesela kazan doğurdu fıkrası vardır. Daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. Duymayanlar için hemen özet geçeyim. Günün birinde Nasrettin Hoca komşusundan bir kazan istiyor. İşini bitirince kazanın içine küçük bir tencere koyup geri iade ediyor. Kazan sahibi tencereyi görünce bu nedir hoca diye soruyor. Hoca da cevaplıyor. Müjde, kazanınız doğurdu. Bu haber tabii komşusunun hoşuna gidiyor. Pekala diyerek tencereyi kabul ediyor. Hoca yine bir gün komşusundan kazanı istiyor, alıyor. Ama bu sefer geri iade etmiyor. Sahibi bir süre bekliyor. Kazanın gelmediğini görünce de hocanın evine gidiyor, kazanını geri istiyor. Hoca son derece üzüntülü bir şekilde sizlere ömür, kazan öldü diyor. Komşu hayretle, aman hoca kazan hiç ölür mü deyince de hocanın cevabı hazır. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne neden inanmıyorsun? Bunun ardından hoca kazanı tabii komşusuna geri iade ediyor. Çünkü esas amacı çıkarları doğrultusunda farklı bir davranış gösteren komşusuna bir ders vermek.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Unutulmaz, unutulmaz.
3: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
4: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Özlem mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
14: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

dün akşam yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
9: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
10: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
9: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
2: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Flodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3'e de 59.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzon Spor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamdaysa 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
5: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azer'in yürek

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: indirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
1: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
4: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
3: Azer'in yürekten

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
8: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Türk Şeker Toz Şeker 5 kilogram 199.50. Komili Ayçiçek Yağı 4 litre 359.90. Flodex Buzdolabı Poşeti 4 al 3 öde 59.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
13: Radyo.

0: o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
8: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
9: İlmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
8: Azer'in yüreği

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
4: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Hasata yerli pilavlık pirinç 1 kilogram 84.90. Aqua dev havlu XX Large 59.90. Teno tuvalet kağıdı 32'li 189.90. Esmatik 7 kilogram 149.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.
10: Radyo Ülkü 24 saat

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayserispor'a 1 milyon 110 bin, Kocaelispor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalyaspor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Ve TOFAŞ'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Gülden Mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
8: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
9: Bazen 80'ler.
10: Oturmuşum, oturum.
9: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
11: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. 90'ların en güzel, en keyifli şarkılarıyla sizlerleyim. Sertab'ın ilk albümünden Aldırma Deli Gönlüm'le bugün açılış yaptık. Ve Mazhar Fuat Özkan, 1995 yılına gidiyoruz. Mazeretim var, asabiyim ben. Sizi bilemem tabii ama sakın gelme ve yalnızlık ömür boyu ile birlikte... Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. 90'ların en güzel, en keyifli şarkılarıyla sizlerleyim. Sertab'ın ilk albümünden Aldırma Deli Gönlüm'le bugün açılış yaptık. Ve Mazhar Fuat Özkan, 1995 yılına gidiyoruz.

Bülent Ortaçgil'in beraber verdikleri konserde Bülent Ortaçgil'in seslendirdiği Teoman şarkılarından biri aynı zamanda. Ortaçgil bu şarkının kendisinin en sevdiği Teoman şarkılarından biri olduğunu da söylemiştir. Şarkının düzenlemesindeki ilginç nokta, genellikle şarkıda sözlerin arasına yaylı çalgılar yerine elektro gitarların kullanılmasıdır ve belirtelim vokalde Şebnem Ferah'ı da dinlemiş oldunuz. Ve 1999 yılına gidiyoruz. Eski köprünün altına gidiyoruz.

Abdullah Uzun çektiği klibiyle MTV'de ödül alan Emel Müftüoğlu şarkısı Hovarda'yı dinledik. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya düzenlemesi Murat Yeter'e aittir. İlk defa Hoş Geldin Hüzün'le birlikte single olarak yayınlandı. Ardından çıkan albümde de yer verilmiştir. 90'lar Türk popunun en iyi bestelerinden biridir. Fethan Güzel rolünde Seray Sever vardır. Deniz Arçak'sa son derece sempatiktir. Sibel Anaş'ta devam ediyoruz. Fem şimdi Retro'da.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
3: Radyo Ülke.

Kargo'nun Sevmek Zor albümünden Sen Her Zaman şarkının müthiş bir girişi var. Retro'ya devam ediyoruz. Grup Gündoğarken'le Gibi Gibiyim. 1998 yılında yayınlanan Mest of Gündoğarken albümünden seçtim bu şarkıyı sizler için. Bu aralar sıkça Yaşar'ın cover'ına denk geliyor olabilirsiniz.

Kıymetli en güzel şarkıları retroda her zaman olduğu gibi. Çok meşhur bir bulutsuzluk özlemi şarkısı çaldık. Sözlerimi geri alamam. Sayısız kişi ve grup tarafından da coverlanmıştır. Şarkının konser kaydını bitişini hatırlayanlar var mı? Şöyle biter. Hepinizi çok seviyoruz ve hoşça kalın diyoruz sevgiler. Şebnem Ferah'ın ilk albümü Kadın'da yer alan keyifli bir şarkıyla devam edeceğiz. 1996 yılındayız ve Yağmurlar.

Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik ve bugün sanırım bir tık daha yavaş çaldık. Yaşar'ın ilk albümünden muhteşem bir şarkı Gel Benimle. Evet, Yaşar çok iyi yorumlamıştır bu şarkıyı ama gitarlarda Erkan Uğur faktörünü de unutmayalım. Şarkının akustik versiyonunu da çok sevenler var. Ama ben her zaman ilk versiyonundan yanayım. Bugün kapanışımız Kıraç'la olacak. Talihim yok, bahtım kara. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al. 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
8: her nesile. 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlikte

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
10: Radyo

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hiltonsa Otel'de gerçekleşecek Odak Mersin Demo Day 26'ya davetlisiniz.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
3: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
2: Azeri'nin

0: Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: İndirimlerle alışveriş bütçenizi koruyun.
2: Çetinkaya'da haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Avoya sade maden suyu altılı 39 lira. Kahve Dünyası Türk kahvesi 100 gram 59.95. Ülker Çoko Krem 440 gram 89.50. Arbella 500 gram makarna çeşitleri 19.50.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin birliğine olan ihtiyacından daha fazla olduğuna vurgu yapıp gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır dedi. İçişleri Bakanlığı Diyarbakır ve Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 216 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkesinin dış politikasına ve küresel vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Paylaşımında İran'ın uluslararası ilişkilerdeki temel yaklaşımına dikkati çeken Pezeşkian, İran'ın temel politikası karşılıklı saygı ve ortak çıkarlara dayalı dostane ilişkileri geliştirmektedir dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında 9, 10 ve 11 Mayıs tarihlerini kapsayacak 3 günlük bir ateşkes kararı alındığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'a 1 milyon 630 bin, Galatasaray'a 1 milyon 460 bin, Kayseri Spor'a 1 milyon 110 bin, Kocaeli Spor'a 1 milyon, Kasımpaşa'ya 700 bin, Trabzonspor'la Antalya Spor'a ise 220'şer bin lira para cezası verdi. Süper Lig'in 33. haftasında tüm karşılaşmalar bugün saat 20'de oynanacak. Haftanın karşılaşmalarında görev yapacak hakemler de belli oldu. Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Eski Fenerbahçe Başkanı ve Başkan adayı Aziz Yıldırım, gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim dedi. Fenerbahçe Beko Euroleague Playoff serisi 4. maçında deplasmanda Zalgiris'i uzatma sonunda 94-90 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek Final Four'a yükseldi. Üst üste 3. toplamda ise 8. kez Euroleague'de Final Four'a yükselen temsilcimiz Final Four'da Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'de Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
7: Bilmem ne, zor günlerimde
0: yanımda vardı.
6: Azer'in yüreği.

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
4: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: En iyi müzik, en iyi program.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Geleceğin girişimleri yatırımcılarla buluşuyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın koordinasyonunda düzenlenen Odak Mersin Demo Day 26 yenilikçi iş fikirlerini ve yatırım dünyasını Mersin'de bir araya getiriyor. Finale kalan girişimler projelerini yatırımcılara sunarken katılımcılar düzenlenen oturumlarla girişimcilik ekosistemini yakından keşfetme fırsatı bulacak. 14 Mayıs Perşembe günü saat 13'te Mersin Hilton Sa Otel'de gerçekleşecek Odak

0: Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak
2: bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
1: Azeri

0: Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. 33. geleneksel uluslararası Türkmen şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü birlik ve kardeşlik

0: Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
6: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Türkcell gecinde 5G.
0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo

0: Dersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehirlerin uykuda. Bir gece bekçisi,

Senin de saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi.

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak.

0: Kuvvetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
6: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke. Radyo

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak bilmem ne. Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Azer'in yürekten ezgileriyle heyecan doruğa ulaşacak. Çi-

0: davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı. Mersin'in markası Köksal'lar seyahatte misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar seyahatte her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
1: Radyo Ülkü 24 saat.

Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

0: çektiğim çileler kendime ben. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Kime ne bunda?
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

beni bir şeylerden aklar gibi. Kopartmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasak

0: gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Yok, size eğlenmenize bakar, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 33. Geleneksel Uluslararası Türkmen Şöleni başlıyor. Kültürümüzün özünü, birlik ve kardeşlik ruhunu yaşatacağımız bu büyük buluşmada Sefo konseriyle coşacak.
6: Bilmem ne, zor günlerimde hep sen yanımda vardın.
5: Azer'in

0: Pazar günü saat 12'de Talat Göktepe Tabiat Parkı Çamlığı'nda gerçekleşecek olan gönüllerimizin birleşeceği bu şölene tüm halkımız davetlidir. Mustafa Kara, Erdemli Belediye Başkanı.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
5: Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülke.

0: Türkçe müziğin frekansı Radyo Ülkü 106.5.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel, düzeltiriz hepsini.

0: Radyo Ülkü.
1: Ben kimsenin mazisi, kalp ağrısı değilim. Hiç bitmeyen

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her zaman, her yerde, radyo Ülkü.
3: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten